0: götürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

bir şorumun dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı 3'ler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Her zaman, her yerde.
6: Radyo, ülke.
5: Bazen 80'ler.
6: Oturmuşum.
5: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
7: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 2008 yılıyla başladık. Deniz Seki'nin efsane albümü ve elbette çok keyifli şarkısı Sahici programın da açılış şarkısıydı. 90'lara gidiyoruz yeniden. Ege, yaz aşkım bizimle.

Özellikle 80'li yıllarda yapmış olduğu çalışmaları birçoğumuz çok severiz. 82 yılında yayınlandı Sensiz Olmaz albümü ve Dönsen Bile de bu albümden sizler için seçtiğim şarkılardan bir tanesiydi. Alaturka altyapı gerçekten Nilüfer'in sesine çok yakışıyor. Sadece 80'lerde değil aslında 90'lı yıllarda da Alaturka ve arabesk şarkıları seviyorduk. 92 çıkışlı Zafer Peker'in Sensiz Olmaz albümü.

durdu, hem de söylediği şarkıları unutamadık. Hala ara ara Google'da arıyor olabilirsiniz Sibel Bilgiç şu aralar ne yapıyor diye. Retro devam ediyor. Yeşil Salkım'la 2000 yılına gidiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve

0: 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Yonca Evcimik'in Abone albümü 1991 yılında çıktı ve aslında bu albümle birlikte Türk popüler müziğinde de bir şeyler değişmeye başladı. O albümde yorumlamıştı Cesaretim Yok'u ama biz yeni versiyonunu çaldık sizlere. Retro'ya Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Şarkımızsa Korkuyorum.

Bu renginin 90'lı yıllardaki çalışmaları gerçekten çok özeldir. Aslında 2002 yılında yayınlamış olduğu Aşka Nur Yengi adını taşıyan albümde de böyle çok özel şarkılar vardı. Sizi bilmiyorum ama Yalancı Bahar bir kış şarkısıdır benim için. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Şarkımızsa En Büyük Hikaye. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Çelik'in aslında birçok cover'ı var ama muhtemelen Ain't No Sunshine'ın cover'ını dinlediğinizde şaşırmışsınızdır. Kapanış şarkımızsa Athena'dan Aşk Meşk Yok alternatif versiyonunu çalıyorum size. Hoşçakalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı 3'ler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
11: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
10: Radyo Ülke.
12: Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonsai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
10: Radyo Ülkü.
12: Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin'de GES yatırımlarının verimli tarım arazileri yerine çatılar, atıl alanlar ve kuru marjinal arazilere yönlendirilmesi gerektiğini belirterek enerji yatırımları ile tarımsal üretimin karşı karşıya getirilmemesini istedi. Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna Mersin'de üretilen narenciye başta olmak üzere yaş meyve ve sebze ürünlerimizin önemli ihracat pazarları arasında yer almaktadır. Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksaklıkların ihracatımızı ve ürün fiyatlarını olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirlerin zaman kaybedilmeden alınması büyük önem taşımaktadır denildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkındaki bir araçta yapılan aramada 256.900 adet sentetik ezza hapı, araç sahibinin evinde ise 413 adet ekstazi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. MTSO Meclis Başkanı ve Mersin Turizm İşletmeleri Dernek Başkanı Hamit İzol, geride kalan yaz sezonunu değerlendirerek sezonun genel anlamda daraldığını ve beklentilerin altında kaldığını, buna karşı Mersin'in turizmde yakın zamanda büyük bir sıçrama yapacağını vurguladı. Akaryakıt zammına pompa önünde tepki gösteren Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, mazotun her zammı geçim sıkıntısının artmasıdır. Üreticiye, esnafa, nakliyeciye ve sofraya yeni bir yük demektir dedi. Mersin'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Efe G'nin öldüğü kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü tutuklandı. Kaza Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ömer T. ağır yaralandı. Kaza Mut Ermenek Karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Mut Silifke Karayolu Mustafa Kemal Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çekici araç önce yolcu minibüsüne ardından iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken 4 araç hasar gördü. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. 32.120 adet makaron, bandrolsüz nargile tütünü ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
10: Radyo Ülkü.
12: Mersin il geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliğiyle evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
11: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü.
12: Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik eczacı, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
13: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
12: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşakpınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüpcan Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
14: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
10: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her mesele.
11: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
10: Telefon 235 3408 0532 494 7939.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
9: Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Geriye dönüp baktığımızda ne kadar tuhafmış dediğimiz eski görgü kurallarını anlatmak istiyorum bugün size. Görgü kuralları biliyorsunuz birçok topluluk içerisinde var olan ve uyulması beklenen saygı kuralları aslında. E haliyle dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılık da gösteriyor. Günümüzde uygunsuz olarak değerlendirilen pek çok davranış yüzlerce yıl önce normal olarak değerlendiriliyor. Tabii benzer bir şekilde yüzlerce yıl önce ayıplanan davranışlar günümüzde hani kibarlık ve incelik olarak görülebiliyor. Şimdi dönüp baktığımızda ne kadar tuhaf olduğunu fark ettiğimiz görgü kurallarını sizler için araştırdım. İşte kıyafetten evliliğe yüzlerce yıl önce önem atfedilen birbirinden tuhaf görgü kurallarını anlatacağım ilk olarak size. Tabii ki şarkıların sonra.

Gülgün Ögül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz demiştim. Yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürürmüş eski insanlar, biliyor muydunuz? İngiltere'de davet edildiğiniz bir yemeğe kendi kaşığınızı götürmeniz gerekiyormuş bir dönem. Davet edildiğiniz ev ne kadar lüks olursa olsun bu kural hiç değişmemiş. Aslında çok güzel bir kuralmış. Keşke günümüzde de devam etseymiş, değil mi? Özellikle öyle çok titiz insanlar için. Bana soracak olursanız harikulade. Mesela fotoğraflarda gülümsememeyi de anlatayım size. Eski fotoğraflara baktığımızda hani çoğu insanın gülmediğini görüyoruz ya. Tarihçilere göre bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi diş problemleri. Dişleri dökülen ya da çürüyen insanlar bunu gizlemek istiyorlar. Ek olarak gülümsemek akıl hastalığıyla ya da müstehcenlikle ilişkilendiriliyor. İşte bu nedenle insanlar fotoğraflarda gülümsemekten hep kaçınmışlar. Kağıda duvara ilme.

0: kağıda duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim. Gül güne gülle.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.

dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Ellerini masa örtüsüne silen birini görseniz ne hissedersiniz? Peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerdi diyor bize tarihi kaynaklar. Yani masa örtüleri için kocaman peçeteler diyebiliriz. Yine temiz titiz insanları bir parça ürküten bu adetin yerlerde kalması gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada üst sınıflar için masada uzanmak gibi bir kural varmış, biliyor muydunuz? Görgü kurallarından bir tanesi. Hemen onu da anlatayım isterim size. Modern görgü kurallarına göre masada dik oturmak gerekiyor günümüzde, ama antik Yunan'a baktığımızda işler çok da öyle değil. Üst sınıf dilerse masada yatarak, uzanarak yemek yiyebiliyor. Bu durum güçlü olduğunu ve lüks içinde yaşadığını ifade ediyor. Buna şaşırmış olabilirsiniz ama çok daha fazlası varsa

Gül Güne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum size. Saç rengine göre saç modeli seçmek mesela. Victoria döneminde biliyorsunuz genç kadınların saç stillerine her zaman önem gösterilmiş. İşte özel işlemler yapılmış. Hatta kimi yazarlar kadınlar için en ideal saç modelleri üzerine yazılar yazmışlar. Ek olarak bir saç modelini kullanmak için ona en uygun saç rengine de sahip olmak gerekiyor. Açık renkli saçın kıvırcık olması gerekirken koyu renkli saçların toplanması bekleniyor o dönemlerde. Bir de elleri gizleme görgü kuralı var ki hemen onu da anlatayım istiyorum. Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlılar için elleri kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyor. O dönemde yapılan heykellerin bile mesela elleri pelerinlerin altına gizlenmiştir. Araştırırsanız siz de fark edersiniz. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda ediliyor tabii. Ta ki 18. yüzyıla dek tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmediyor.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
0: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
19: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 20. yüzyılın ortalarına dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değil. Keşke hep öyle kalsaydı. Yine benzer bir şekilde çocuklara sarılmak, onları öpmek de hoş karşılanmıyor o dönemde. Bir de insanlar eldivenle sokağa çıkmıyorlar bir dönem. 19. yüzyılda özellikle sokakta eldiven takmak kısırlıkla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla genç bir hanımın evden çıkmadan önce kıyafetiyle ilgili detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür hatalar utanç verici deneyimler olarak nitelendirilmiş. Yine Victoria dönemine gittiğimizde ilişkilerin pek çok görgü kuralından oluştuğunu görüyoruz. Mesela bir erkek bir kadına evlenme teklifi etmeden önce kadının babasından izin alıyor. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yasaklanmış. Yine evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasak. Ek olarak halk içinde fısıldaşmaları dahi kabul edilemiyor. Korseleri de anlatayım size hazır son müsaitken. Belirli zamanlar haricinde çıkarmıyor bu tarihte insanlar korseleri. 19. yüzyılın sonlarında birçok ülkede kadınlar çeşitli korseler kullanıyor biliyorsunuz. Zira bir kadının daima dik durması gerekiyor. İşte bu nedenle pek çok kadın vaktinin büyük bir çoğunluğunu korse içinde geçirmiş.

Tarihteki görgü kurallarını anlattım size ama biraz da Antik Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Antik Mısır'da yaşamın nasıl olduğuna dair elimizde biliyorsunuz ciddi bir miktarda bilgi var. İşte dini nasıl yaşadıklarından tutun, sosyal ilişkilerine, savaşlarına kadar oldukça bol veriye sahibiz. Tarihin bize Antik Mısır hakkında öğrettiği onca şeye karşı bazı konularda yanlış anlaşılmalar da mevcut. Sphinx'in burnuna ne olduğu, işte Tutankamon'un nasıl öldürüldüğü gibi konular hala muallak biliyorsunuz. Hele piramitlerin kimin tarafından yapıldıysa en büyük gizemler arasında yerini alıyor. Birazcık Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlara değineyim istedim. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Antik Mısır'dan bahsedeceğimi söylemiştim size. Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela piramitleri yapan işçiler zorla mı çalıştırıldı dersiniz? Popüler kültürde piramit yapımlarında Mısırlı köle işçiliğinin tasvirleri sıkça görülüyor biliyorsunuz. Bu izin kökeni Yunanlı tarihçi Herodot olarak gösteriliyor. Her ne kadar Mısırlı köle işçilerinin zorla çalıştırılması konusunda böyle bir temellendirilme yapılsa da işin aslı hiç de öyle değil. Herodot çalışmaya zorlanan 100 bin Mısırlının piramitler için değil bir yol çalışması için olduğunu ifade etmiş. Yine 2003'te bir Mısırlı bilimci Mark Lehner Giza'daki onlarca yıllık araştırmasında bulduğu arkeolojik sonuçlarına göre Mısırlı işçi sınıfının gayet iyi beslendiğini gösteren bazı sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulara göre Mısırlı piramit işçileri kendilerine ait bir alanda kalıyorlar. Sığır eti tüketiyorlar. Sığır eti gibi zengin bir besine ulaşmaları ise zorla bir çalıştırılmadan ziyade tercihen çalıştıklarına dair ciddi bir kanıt aslında. Buna ek olarak işçiler arasında ciddi bir dostluk ortamı da var diyor tarihçi bize. 20. yüzyılın başlarında Harvard araştırmacısı George Reisner bu duruma dair bazı bulgulara ulaşmış. Grafitiler bulunmuş. Bu durum işçilerin kendi aralarında sosyalleştiği ve dostluk geliştirdiğini gösterir nitelikteymiş. Tüm bunlara ek olarak bazı işçilerin ülkeleri için hizmet etmeye gönüllü oldukları da yine ulaşılan bilgilerden bir diğeri.

0: Gümegül'le Gülgünegül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
4: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Gül Günegül'le de antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Kral Tutankamon'un cinayete kurban gittiğini düşünenlerden misiniz? Hemen bunu da anlatmak istiyorum size. Kral Tutankamon 9 yaşındayken babasının ölümünden sonra tahta geçiyor biliyorsunuz. Tabii çocuk olduğu için de ülkeyi yönetme hakkında hiçbir şey bilmiyor. Danışmanları sayesinde ülke idaresini bir şekilde elinde tutmayı başarıyor. 19 yaşında hayatını kaybettiğinde mumyalanıp cesedi bir lahdin içine yerleştiriliyor ve 1968'de araştırmacılar cesedin üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ilginç bir bulguya ulaşıyorlar. Çekilen röntgende kralın kafasının içinde olası bir darbe sonucu şekillenmiş kırıklara ulaşıyorlar. Böylece kralın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. 2005 yılında yine başka bir çalışma yapılıyor. Kralın hayatını kaybetmesine neden olan şeyin cinayet değil, enfeksiyon olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bir diğer kanıt temelli iddia ise kafasında bulunan kırığın mumyalama esnasında yapılmış olabileceği tabii.

Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz Gülgüne Gülle'de. Siz de Mısır'da sadece soyluların mı yalandığını düşünenlerden misiniz? halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Kimlerin mumyalanıp mumyalanmadığı konusu. Mumyalama biliyorsunuz Antik Mısır'ın en ilgi çekici yönlerinden bir tanesi. Ölen kişilerin bedenlerinden iç organları çıkarılıyor. Özel bir solüsyon ve sargılarla kaplanıyor. Ahiret inancı nedeniyle yapılan bu uygulamanın sadece zengin insanlara ve devlet adamlarına özel olmasıysa genel bir kanı. Bu kesinlikle aslında doğru bir bilgi değil. Dünyadaki genel kanıya göre sıradan ve alt tabakadaki insanlar sığ mezarlara gömülüyorlar. Bu durumun tersine yapılan arkeolojik çalışmalar bize gösteriyor ki sıradan halktan olan kişilerin mumyalanmış mezarları var. Doğal olarak krallar ve din görevlileri gibi devasa anıtlara sahip olmasalar da mumyalanma aslında alt tabaka içinde geçerliymiş.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Antik Mısır hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı filmlerde ve video oyunlarında biliyorsunuz mezar tuzakları sıkça işlenen konular arasında. Mezarlar ve tuzaklar arasındaki bu genel kanı filmler ve oyunlar sayesinde insanların doğru bildiği yanlışlardan bir diğeri. Bugüne kadar sadece ufak tefek birkaç kaza dışında girilen mezar odalarında ciddi bir tuzağa rastlamamış bilim insanları. Mezar kazımı sırasında kimyasal reaksiyon kaynaklı hani bir takım problemler evet olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu durumun aktif bir tuzağa işaret etmediğini de söylüyorlar. Bu arada hieroglifler antik dünyanın emojileri olabilir mi gibi bir tez de atılmıştı hatırlarsanız ortaya. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan aslında en sık karşılaşılan iddialardan bir tanesi bu. Hierogliflerin bir kavram, duygu ya da isme denk gelen anlamlarının olduğu su götürmez bir gerçek. Buna rağmen bu işaretlerin sesli bir anlam ifade etmediği ve bunların yalnızca anlamlı birer sembol olduğu düşünüldü. Mısırlılar için hieroglifler yalnızca tüm kelimeleri temsil eden birer detay değil de aynı zamanda sesleri temsil eden fonogramlarla bir kelimenin anlamını netleştirebilecek belirleyici olarak da kullanılmışlar tarihte. Madem biz...

Bugün size Sümerleri anlatmak istiyorum. Geleceği inşa eden uygarlık deniyor biliyorsunuz onlar için. Hayatımızda acaba neleri değiştirdiler ya da hayatımıza hangi yenilikleri soktular? Hepsini konuşacağız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışın mesela. Tam da o hayal ettiğiniz şeyler Sümerler tarafından hayatımıza sokuldular. Meraklıları az sonra buraya bekliyorum. İki güzel şarkı dinleteceğim öncesinde. Dışarı seyir.

0: Güne Gül'le Güne Gül'le.
1: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı.

0: Tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

Bugün size Sümerleri anlatacağım. Onlar için geleceği inşa eden uygarlık deniyor. Neden böyle dendiğini programın sonunda çok iyi anlayacaksınız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışır mısınız? Zor değil mi? Hele geldiğimiz noktada dünyada gerçekten bu çok zor. Ya da şöyle söyleyeyim, elinizde bir kitap var diyelim. Nasıl bir kitap düşündünüz? Büyük basımlı olabilir, boyama kitabı olabilir, ne bileyim bir ansiklopedi olabilir, bir roman olabilir. Aslında her türden kitabı hayal edebilirsiniz değil mi? Ama kitap kavramının bile olmadığı bir dünyada kitabı nasıl düşünebiliriz? Ya da hani zamanın olmadığı bir gün hayal etmeye çalışalım. Daha doğrusu zamanın düzenli bir şekilde parçalara ayrılmadığı bir günden bahsediyorum. Çünkü günümüzde insanlar zamanın içinde yaşıyorlar. Belirli saatte uyanıyorlar, başka bir saatte işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. İşte belirli saatlerde yemek yiyorlar, belirli saatlerde uyuyorlar. Hayatımız adeta saatin dönüş hızına göre şekil alıyor değil mi? Ama bir zamanlar insanlar bu şekilde yaşamıyorlardı, bunu da biliyoruz. Zaten onlar için henüz icat edilmemiş bir kelimeydi zaman. Hem zaman hem de yazı, bununla birlikte günlük hayatımızda yer alan birçok şey 5000 yılı aşkın bir süre önce eski Mezopotamya'daki Sümerler tarafından icat edildi. Bundan önce bir gün güneşin doğuşuyla başlıyordu ve gün batımıyla sona eriyordu. Sümerlerin icat ettiği şeyler yazı ve zamanla da sınırlı değil elbette. 360 derecelik daire, geometri, tekerlekli araçlar, çocuk oyuncakları, vergiler, gelişmiş su teknikleri, diş hekimliği, mimari, kentsel ve tarımsal alanda yaşanan birçok gelişme aslında Sümerlerin hayatımıza kattığı şeylerin yalnızca bir bölümü. Tüm bunları daha da ilginç hale getiren Sümerlerle ilgili dikkate değer bir tarihi gerçek var. Sadece bir yüzyıl öncesine kadar Sümerlerin antik çağlardaki varlığına dair hiçbir şey bilmiyorduk. Yaklaşık 100 yıl önce Mezopotamya'da kazı yapmaya başlayan arkeologlar aslında Sümerleri değil, Asurları ve Babillileri arıyorlardı ve bu halklar ve uygarlıklar hakkında Yunan ve İbrani kaynaklardan hatırı sayılır bilgilere de sahiptiler. Ama Sümerler hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sümer adı 2000 yılı aşkın bir süredir insan zihninden ve hafızasından silinmişti. Yine de bugün Sümerler antik çağın en tanınmış halkalarından bir tanesi. Nasıl göründüklerini, nasıl yaşadıklarını ve neye inandıklarını dünya çapındaki müzelerin birçoğuna dağılmış olan işte kendi heykelleri ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar sayesinde artık biliyoruz. Üstelik hani ticari, yasal ve idari belgelerin yazılı olduğu on binlerce Sümer tableti onların kanunları hakkında da bize bilgiler veriyor. İşte ben de bugün bu elimizdeki verilerden yola çıkarak Sümer tarihi hakkında bir şeyler anlatacağım size programda. Şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Bitti.

Gül Günegül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden büyük uygarlık hakkında bilgiler veriyorum size. Şimdi çoğu tarihçiye göre Sümerler M.Ö. 5500 ve 4000 yılları arasında bölgeye kalıcı olarak yerleşiyor. Batı Asya kökenli bir halk. Hatta bu konuda yazılmış bir kitap var. Tarih Sümer'de başlar. Bunu bir Sümer dil uzmanı yazmış. Sümer tarihinin İran'dan gelen göçebeler ve Samilerin karışımı olan bir köy kültürüyle başladığını yazıyor. Ve bu iki halkın ve kültürlerin karışması zamanla Güney Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini oluşturuyor. Dönem dönem bu şehir devletleri arasında bölgeye hakim olmak için şiddetli mücadeleler yaşandığını da görüyoruz. Genelde Samilerin üstün çıktığı bu mücadelelerde Mezopotamyalılar da diğer bölgelere genişlemeye başlıyorlar ve yakın doğuda ilk büyük devletlerden birini kuruyorlar. Bu devlet de zamanla İran'ın batı düzlüklerine kadar yayılıyor. Ve bu Mezopotamya İmparatorluğu en sonunda Hazar Denizi ya da Kafkaslardan geldiği tahmin edilen ilkel ve göçebe Sümerlerle karşılaşıyor. Aslında ilkel kabileler arasında tampon görevi yapan Sümerler ne pahasına olursa olsun direniyorlar. İlk karşılaşmalarda kendilerinden teknolojik ve kültürel anlamda gelişmiş olan Mezopotamyalılar üstün geliyor ama zamanla esir ya da paralı asker olarak Mezopotamya kültürünü tanıyan Sümerler kendilerine gerekli olan askeri teknolojiyi de öğreniyorlar ve kendi kültürlerine uyguluyorlar. Zaman içinde gerilemeye başlayan Mezopotamya devletine üstün gelmeyi ve önce Batı İran topraklarını sonrasında da Kuzey Mezopotamya'yı almayı başararak fethettikleri bu bölgede ilk Sümer devletini de kuruyorlar. Sümerlerin milattan önce 3300 ile 3000 yılları arasında bölgede en az 12 şehir devletine sahip olduklarını zaten biliyoruz. Tarihi bilgilerinizden sizler de mutlaka hatırlayacaksınızdır. Bu dönemde kentler genellikle sularla çevrili. Herkesin biliyorsunuz kendine göre bir tanrısı var. Ve yine her kentte en az bir tapınak mevcut. Şimdi Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığını genel hatlarıyla ele aldığımıza göre şimdi onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden de biraz bahsedeyim istiyorum size ama ben bir nefes molası verirken siz de iki güzel şarkıyı dinleyebilirsiniz bu arada.

Gül Güne Gül'le de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığından bahsetmiştim. Şimdi de hani onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak size Sümerlerin inanç yapısından bahsedeceğim. Zira dini inançların kökeni Sümerlere de uzanıyor. Şehirlerin inşasından önce Sümerler büyük tapınakları inşa etmeye başlıyorlar. Bu dönemde gücü elinde tutan kişi bu tapınaklarda görevli olan baş rahipler ve onların tanrılarla doğrudan iletişim kurduklarına inanılıyor. Yani rahipler aslında tanrılar ve toplum arasındaki bağı temsil ediyor o dönemlerde. Ama ilk tapınakların ortaya çıkmasından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra bu gelenek şekil değiştirmeye başlıyor. Güç tapınaklardaki rahiplerin elinden sarayda yaşayan kralların eline geçmeye başlıyor çünkü. Krallar muhtemelen askeri liderler ve oldukça zengin toprak sahibi insanlar olarak ortaya çıkmışlar. Rahiplerin üstlendiği ruhani görevleri de yavaş yavaş kendi bünyelerinde toplamaya başlıyorlar ve böylece Sümer toplum zirvesinde yarı ruhani bir rol elde ediyorlar. İşte bu şekilde dünya tarihindeki ilk krallar da ortaya çıkmış oluyor. Peki bütün bunları nereden biliyoruz derseniz, Sümerlerle ilgili en önemli şey aslında arkalarında bizlere bunları öğrenmemizi sağlayan yazılı tabletler bırakmış olmaları. Yazı gerçekten de dünya tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesi. Hepimiz kabul ederiz bunu, değil mi? Bu konuda da anlatacaklarım var size şarkıların sonrasında.

0: Güngül'le Gülgün'e Güllü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
18: Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
18: Radyo Ülke.

Gül güne gülle de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Şimdi yazıdan da biraz bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Yazı gerçekten de dünya tarihindeki en önemli buluşlardan bir tanesi. Günümüzde ancak yapay zeka çalışmaları ya da uzay araştırmaları yazının icadıyla karşılaştırılabilir. Çünkü yazı yoluyla insanoğlu bilgiyi ve tecrübeyi kendisinden sonra gelen nesillere aktarmayı öğretiyor. Bu da su götürmez bir gerçek sonuçta. Ayrıca yazı bazı işleri de oldukça kolaylaştırıyor. Zaten ilk ortaya çıkışı da ticari kayıtların tutulmasıyla ilgili. Sümer tabletlerinin bir bölümü kimlerin takasla neler kullandığı, işte kimin kaç koyun verip kaç inek aldığı gibi bilgilerle dolu. Hatta hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde paranın tarihinden bahsetmiştim size. Onu çok uzun uzadıya anlatmıştım. Onun için bugün yüzeysel geçmek niyetindeyim. Bunun yanı sıra hükümetin mali kayıtları da Sümer kil tabletlerinde oldukça fazla yer tutuyor. Eski Sümer'de kağıt henüz icat edilmedi biliyorsunuz. Bu yüzden insanlar bilgiyi yazıya dökmenin başka yollarını bulmak zorundalar. Sümerlerin de bunun için kullanmayı tercih ettikleri malzeme tahmin edebileceğiniz gibi kil olmuş. Yazma işlemi kil hafif nemliyken kamıştan üretilmiş sert bir çubukla yapılmış. Kil kuruduğunda da uzun süre dayanabilecek bir kayıt ortaya çıkmış. Ama Sümerlerin ardında bıraktıkları bu tabletleri tercüme etmek tabii biliyorsunuz günümüz arkeologları için oldukça zor. Bunun nedeni de Sümer yazısında 700'den fazla farklı sembolün bulunması ve bu sembollerin anlamlarıyla şekillerinin farklı şehirler ve bölgeler arasında değişmesi. Ayrıca yazının hangi zaman diliminde üretildiği de önemli, zira yüzlerce yıllık süre boyunca sembollerin anlamları pek çok açıdan değişiklik gösteriyor sonuçta. Yanıyor.

Gülgün Ergül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden harika uygarlık hayatımıza ne gibi katkıları olmuş onu anlatıyorum size. Şimdi yazıdan bahsetmiştim hatırlarsanız az önce. Yazının icat edilmesi insanların sosyal hayatında tahmin edebileceğiniz gibi büyük çaplı bazı değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yazı yazmak herkesin yapabildiği bir iş değil. Bu yüzden yazılı toplumsal bir sınıf ayrılığı oluşmasına tabii ki neden olmuş. Yazı yazabilenler ve yazamayanlar. Sümerlerden itibaren bu ayrım her dönemde de varlığını korumaya devam ediyor. Mesela Orta Çağ dönemine baktığımızda hem doğuda hem de batıda yazı yazıp okuyabilmek insanların sarayda görev alabilmeleri için öncelikli niteliklerden bir tanesi. Şu noktada hani durup neden bu kadar şey acaba Sümerlerin döneminde ortaya çıkmış diye düşünmek gerekiyor değil mi? Bir değerlendirme yapmak. Yaparız elbette ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Şimdi acaba neden her şey Sümerler döneminde ortaya çıkmış, bunu da konuşacağız demiştim. Tarihte bir şeylerin ortaya çıkabilmesi ya da gerçekleşmesi için aslında ondan önceki bazı koşulların da gerçekleşmesi gerekiyor. İşte söz konusu dönemde de bu koşullar tarımsal gelişmeler ve ilk şehirlerin kurulmasıyla ilgili. Mesela matematik ve geometrinin Mezopotamya ile Mısır'da gelişmesinin, buradaki nehir taşkınlarının hesaplanması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesiyle yakından alakası var biliyorsunuz. Tarıma elverişli bölgelerde kurulan yeni şehirler, işte yeni yolların, yeni yollarsa yeni ticaret ağlarının oluşmasına imkan veriyor sonuçta. Ticaretin gelişmesi, bunda payı olan devletin bundan maddi olarak da pay alması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Böylece Sümerler yeni bir şey daha icat etmiş oluyorlar. Vergiler. Peki vergi kayıtlarını tutmak için neye ihtiyaç var? Tabii ki yazıya. Çünkü verilen ve alınan malların kaydedilmesi, mali kayıtların saklanması zorunlu bir hale geliyor. Ve bu yalnızca yazı yoluyla sağlanabiliyor. İşte medeniyet Sümerler tarafından böyle aşama aşama, adım adım inşa edilmiş. Daha fazlası da var. Yine şarkıların sonrasında. Daha

0: ne günle, gül güne günle.
1: Yolda, sporda,
2: evde, yemekte,
1: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
3: her zaman,
1: her yerde,
3: radyo ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Yazının icat edilmesi, ticaret, vergiler dedik. Aşama aşama, adım adım Sümerler tarafından medeniyet inşa edilmiş diye de ekledik radyosunu. Yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Medeniyet aslında insanların ihtiyaç duyduğu şeylerin toplamı da diyebiliriz. Sümerler icatlarıyla insanların günlük yaşamlarında kullandıkları o kadar çok şeyin temelini atmışlar ki bugün bunların olmadığı bir dünyayı hayal etmek gerçekten imkansız. Yani dolayısıyla bundan binlerce yıl önce yaşamış olan Sümerlerin günümüzde yaşadığımız dünyayı inşa ettiğini söylemek çok yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Medeniyet aslında insanların ihtiyaç duyduğu şeylerin toplamı da diyebiliriz. Sümerler icatlarıyla insanların günlük yaşamlarında kullandıkları o kadar çok şeyin temelini atmışlar ki bugün bunların olmadığı bir dünyayı hayal etmek gerçekten imkansız.

Belki de o dönemin en büyük medeniyetlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tarihçi Noah Kramer'ın yazdığı bir eser var. Sümer halkının teknolojik icatlara karşı olağan dışı bir becerilerinin olduğunu söylüyor bu kitapta. Mesela seri üretim çömleklerden bahsedeyim size. Diğer antik halklar çömleği elleriyle yaparken Sümerler seri üretime geçmelerini sağlayan çömlek tekerini icat ediyorlar. Pensilvanya Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeoloji bölümünden doktora adayı Reed Goodman'a göre bu icat Sümerlerin işçilerinin yiyecek payının konulması için yapılan ve bugünkü hani bu evlerimizde kullandığımız saklama kaplarının öncüsü sayılan kaplar gibi birçok sayıda ürünün çoklu biçimde üretilmesini sağlıyor. Yazıdan zaten bahsetmiştim. Sonra hidrolik mühendisliği konusunda da çok başarılılar. Taşan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceklerini öğreniyorlar o dönemde. Taşan suları içerdikleri zengin alüvyonla birlikte topluyorlar. Daha sonra bunu ekili tarlaları sulamak ve gübrelemek için kullanıyorlar. Kamış, palmiye gövdesi ya da çamurla inşa edilen kapları su akışını kontrol edebilmek için böyle açılıp kapanabilen barajlarıyla karmakarışık kanal sistemleri tasarlıyorlar. Sonra araba da aslında Sümerler sayesinde hayatımıza girmiş diyebilirim. Çünkü Sümerler tekerlekli araçları icat etmiyorlar ama bir dizi hayvanı yönlendirdiği ilk iki tekerlekli arabayı bulanlar da yine Sümerler. Yani arabanın atası diyebiliriz onlar için. Sümerler tarafından Mezopotamya'da icat edilen basit iki tekerlekli arabanın maketini merak ediyorsanız internette görselleri de mevcut. Yine uzmanlar diyorlar ki Sümerler milattan önce 3000'lerde bu tür ulaşım araçlarına sahiplerdi. Ama tabii bu araçlar hani sert toprağın üzerinde yolculuğu güçleştireceği için kent dışında dolaşmaktan ziyade törenlerde veya ordular için kullanıyorlarmış. Sabandan da bahsedeceğim size tam bu noktada ama iki güzel şarkının sonrasında.

Hürgün Egül'le de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Ta Sümerler döneminden hayatımıza giren eşyaları konuşuyorduk en son. Sabanlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Uzmanlara göre tarımda hayati bir teknoloji olan sabanı Sümerler icat ediyorlar. Çiftçilere çeşitli saban türlerini nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar da hazırlamışlar hatta. Kılavuzun yanı sıra ekinlerin yenmesini önlemek amacıyla yine saygı sunmak için tanrılarına okunacak duaları bile varmış. Dokuma atölyelerinden de biraz bahsedeyim dilerseniz. Orta Doğu'daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran yine tahmin edebileceğiniz gibi Sümerler. Sümerlerin yaptığı yenilik tapınaklarını dev fabrikalara çeviriyor. Kumaş yapmak için modern üretim şirketlerinin öncüsü oluyorlar. Büyük iş örgütlenmeleri geliştiriyorlar. Seri üretim tuğlalar da mesela hayatımıza onlar tarafından sokulmuş. Ev ve tapınak inşa etmede yaşanan taş ve odun kıtlığını telafi etmek adına kilden tuğla yapmak için özel kalıplar dökmüşler. Kili inşa malzemesi olarak kullanan ilk onlar olmasa da hani büyük miktarda tuğla üretip bunları büyük boyutlarda bir araya getirme becerileriyle geliştirilmiş bir yenilik. İnşa ettikleri yapılar hani taştan olanlar kadar sağlam olmasa da yine çok sayıda yapı inşa edip büyük şehirler kurmayı başarmışlar. Metalurji de onlar sayesinde hayatımıza girmiş. Hemen ondan da biraz bahsedeyim size. Bakır Geliştirme Birliği'ne göre Sümerler bakırı mızrak ucu, işte keski, bıçak gibi faydalı ürünler üretmek için kullanan İlk halklardan bir tanesi. Aslan başlı kartal gibi fantastik hayvanların betimlendiği tablolarda aslında çeşitli sanat eserlerinde de bakırı hep kullanmışlar. Tabii ki bundan çok daha fazlası var ama biliyorsunuz benim de programımın bir süresi var. Bugün de maalesef çok azaldı o süre. İki güzel şarkı da dinletmek istiyorum müsaadenizle size arada.

0: Güngül'le, Gülgün'e Güllü.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
1: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
5: Ergül.
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale'ye
7: hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz

0: 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
5: En iyi müzik, en iyi

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz.
0: 138 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda

0: Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde.

Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam.

0: bir rüya olsa, unutarak uyansam.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235-34-08, 0532-494-7939.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: bazen 80'ler. Oturmuşum, çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Açılış şarkımız 1997 yılına aitti. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık albümünden Gücüm Ona Yetmiyor. Gökhan Özen'le 2007 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Resimler Hayaller. Hoş geldiniz.

27 Haziran 1998 yılında aramızdan ayrılan Türk popunun sevilen isimlerinden bir tanesi Kerim Tekin'den Dön Gel şarkısını dinledik ve Deniz Erçak'la devam ediyoruz. Sana Susadım şimdi bizimle.

Hala 1994 yılına gittik. Şarkıcının ilk stüdyo albümünün çıkış şarkısı Kınalı Bebek sonrasında. Sana demedim mi, inadı bırak şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı şarkıcı Mansur Ark. Afrika kökenli Mansur Ark, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle 90'lardan bu yana müzik dünyasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Şarkıcıdan Sana Demedim.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: Kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece

0: Ayrıca bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toros'tan Anıt Kavşağı'nda 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülkü.

0: Her yerde. Radyo Ülkü. Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Radyo Ülkü.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

verecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Her zaman her yerde yerde.
5: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Gerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
8: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

0: sadece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
9: Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim,

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531-081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: ne kadar mutlusun.
1: Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken için irkidir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerin oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke

0: onu.
1: Unut beni. Dün gibi. Savur beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

musun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Sen anlıyor. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler.

sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan.